Yabrak. Harise, kibiseni ekibiba lahamis yo mak vaute, yabrak. Harise, lahamis we, lahamis vaute, lahamis runimo, yabrak. Harise, kibiseni ekibiba lahamis yo vaute, yabrak. Harise, vautimo. Kibiseni, kibise vaute, kibise vaute. Masare ba orune yavra harise kibiseni ekibeba lahamisha makbate yavra harise lahamisha buti lahamisha rini lahamisha buti lahamisha.